0: Hatali hai.
1: Livefm.lk.
2: Vehsa nivana ritmaya. www.livefm.lk.
3: Livefm.lk.